0: normal.
1: Si Leyla dile a Rabbis olsaydın abi. Esselamu aleykum. Eyyuhel müşahidun el kiram. Ve rahmetullah ve berekatuhu.